sanne baba ayimi islama ka o wiete yero mama koddo olel kusel lolle ngeje mo koyde kebeje mo jappeje e tufandeje war leddi kecce sappo mbawanani gota hattanta bulto so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kanko wino yero yero wimo nam o wimbo maydini yeso kono gaccene caggal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sabu mayde Allah jassel